ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

Güzel Van Maftın Kor, Cidu Cidu İstidatlı Yıldız Osmanova icralardaki güzel taranı hitifamda canın saçmakta. Beyvefa yorlarga bağışlanadı. Şimdi beyvefa bo'lgandan keyin bu albatta sobiq yorlarga aylanish kerak. Lekin bizni vafoli, sadoqatli tinglovchilarimiz har doimgidek shanba yakshanbani o'tkazib, dushanbani kutishadi va kutganlar shu yerdamisiz, sog'inganlar shu yerdamisiz. Men keldim, nasib etsa navbatiga.

Ko'nglimda ishq ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim. Bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

onajon bormisiz sog'u salomat, men sizni sog'indim sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon, shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom, didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona ko'zingizda nechun xavotir, sog'u salomatman ishoning axir. Ona choy

0: Ana yeterlice menimce tingledik. Filmin için kırp keti yapma bana şu soundtrack'ını hazır eşitkende. Hoş, kaç film bu?
1: Hanadan.
0: Şaka film var mıydı?
1: Türkiye'nin seriyaliydi de. Bu ne? Seymanlı. Yani gülen asosiyel kahraman rolünden atıyor.
0: Hanadan mıdır şu filmin namı?
1: Nişkamlı Uy.
0: Nişkamlı Uy. Hayır.
1: Hanadan'dan
0: değil abi. Çok güvenli bir ödemeyiz. Yakşı rahmet sizge. Ve şimdi iki de soru var. Uş bu hanadan'da yaşayıcı bir ruhen nasağlam değil mi? Tam da her daim tamoşa kılıp oturduğun hayal var idi. Kahraman ismi ne mi? Ne işlediyiz ya kahramanla? Kurgen misiniz?
1: Görgen idim
0: adı isim. Ruhi nasağlam deyimiz mi? Ya ki kanakadır bir hayattaki travması var mı? Ne moçundur düşünür sıxalette keyfiyette oturduğun yol var idi.
1: Yeri olgen bularım da. Şunu deyim. Bularım bir şey. Bana baş kahramanına opasiydi
0: değil mi? Yok ya opasiymez. Xullas kimligini to'g'ri tushundingiz, lekin ismi kerak. Qahramonning ismi nima edi? Taxminiy javob bering.
1: Zaynab.
0: Zaynab. Zaynab. Bosh qahramon bu javobni qabul qildik. Bosh qahramon rolini ijro etgan yigit Seyman. To'g'rimi? Seymanni rafiqasini rolini ijro etgan aktrisaning ismi nima?
1: Bahar, Şeren diyor anam ismi, hayat ismi Nurgül Yaşıçay.
0: Aha, kabul kıldık iki kere cevabını, hem bitti cevap, no doğru afsus ki. Yok, biz tez olarak kalıbına anıqlaştığımız kere, bitti koşudan sonra, yine artık kaytağımız bizden uzaklaşmayın.
2: Toshkent, Toshkent, Kuz, Kuz, Hit FM, Hit FM. Hit FM.

Assalomu alaykum, Hit FM radiosi, Yangi bozorning muqaddasman. Retro loyihasini sevimli muxlislardan birimiz. Retro musiqalarni eshitganda bizani shirin

Assalomu alaykum GTFM ijodkorlari. Iloji bo'lsa agar Sheral Jo'rayevni birinchi muhabbatim degan qo'shig'i bor. O'shani eshitsa yaxshi bo'lardi. O'g'il bolani baribir birinchi muhabbati bo'lsa kerak hammada ham. Kimdir erishgan, kimdir erisholmagan. Muhabbatni eslaylik bir iloji bo'lsa. Katta rahmat, Etifen.

Drive Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Hit FM'de siz bilen birge haftanın en top koşuklarını anıklaymış. Her şanba saat 13.00'de Top Hit FM. Top Hit FM. Boşluğçı Al Alim bilen.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi